0: ayrıca bakıyorum. Kutlarımızın bizim bu sorunun gelse, yani kurulatın nasıl açıklaması anlayacağımızda. Ama bu bir şey söyleyeyim. Ben yine bir adamın kutlarımızın yaratmayı, yukarı tutayım. Çünkü bu konu olarak bu, ben kutlarımızın anlayacağımızda. Ben çoğu hoş konu görüşüm anlatacağım.
1: Yeah. ba shi ma zai hadi ne da wanda ya fito a rukuni da ba inda ga sanin kamar yanda kuke saurara yanzu haka ana rubuta kowanne da kana daga cikin za a tura wanda ka hada da
2: Come on. Kuma ta kawo da ta jajajen wannan shi.